0: / Opening Doors. Victoria Hükümeti Melbourne yetkisiyle yayınlanmıştır.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Science World'de açılan canlı yeni sergi Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın. Hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TEF kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim, işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan 100'den fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 TEF'i arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Melbourne Türk Radyosu başlıyor.

0: 33 ise Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: Dünyada bugüne hoş geldiniz. Canlı yayında TGRT Haber ekranlarında dünyada bugün de her zaman yaptığımız gibi son 24 saatte dünyanın dört bir tarafında yaşanan haberlerin en sıcaklarını sizler için derledik ve bazı başlıkları hemen açılışta sizlerle paylaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan tarihi Versailles Anlaşması. Evet, Trump Amerikan Başkanı G7 zirvesi için Fransa'da bulunurken İran'la barış anlaşmasını imzaladı. İmzayı atarken ki anı burada. Birazdan haberimizde de tüm detayları, görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Bu anlaşmayla ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. Ve İsrail basını ise Trump bize ihanet etti diyor. Onlar İsrail yönetimi de, İsrail halkı da, İsrail basını da hiç memnun değiller. Trump'ın böyle alelacele, gerçi uzun zamandır uğraşıyordu ama barış anlaşmasına imza atmasından onlar savaşın her türlü her yerde devam etmesini istiyorlar. Netanyahu yönetimi özellikle ve Trump'ı hain olarak nitelendirmiş oluyorlar attıkları bu başlıklarla. Körfez ülkelerinde ise Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu 4 aylık tıkanıklık ve dünya ekonomisine başta Körfez ülkeleri olmak üzere etkileri yüzünden bir ders çıkarıyorlar. Hemen alternatif yolları kurma çabalarına giriştiler bile. Şimdiden anlaşma imzalanır imzalanmaz. Tabii Türkiye'de bu anlamda biraz daha ön plana çıkıyor bölgemizde, hem Körfez'de hem Orta Doğu'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise elitlerin gizli cemiyeti ifşa oldu. Peter Thiel, Elon Musk, Trump'ın damadı Jared Kushner gibi 222 isim. İsviçreli bir aktivist tarafından hacklendi sistem ve Wired dergisinde bu belgeler paylaşıldı. Amerikan Teknoloji Dergisi'nde teknoloji dünyasının üst düzey isimleri 2016'da kurulan bu cemiyetle birlikte gizli toplantılar yapıyorlar. Tıpkı David Rockefeller'ın organize ettiği, finanse ettiği Bilderberg toplantıları gibi. Onlar ne yapmayı planlıyorlar, bu toplantılarda neler konuşuluyor, buna da bakacağız. Bu da çok ilginç bir haber ve aynı zamanda dünya büyük bir salgınla karşı karşıya. Hangi salgınla? Tabii ki Ebola. Her geçen gün tehlikesi biraz da artıyor. Her geçen gün ölüm oranları daha da artıyor. Bu haberin de ayrıntılarına ve son gelişmelerine bakacağız. Bu beş başlığın dışında her zaman olduğu gibi programımızda dünyada bugün de pek çok haber var. Ben Alper Altun, dünyada bugün başlıyor. ...28 Şubat 2026 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a büyük bir savaş başlattılar. Ayetullah Ali Hamane'yi başta olmak üzere pek çok kişi, binlerce kişi katledildi. 128 kız çocuğuyla birlikte daha ilk günden itibaren pek çok hedefleri vardı. İran'da devrim yaptırtmak, rejimi çökertmek, ülkeyi bölmek, işte balistik füzelerden kurtulmak, aynı zamanda İran'ın uranyum zenginleştirmesini önlemek gibi pek çok hedefleri vardı. Çoğuna ulaşamadılar. Adeta İran'ın zaferi gibi bir anlaşma ortaya çıktı. Ve o anlaşmaya, bu tarihi anlaşmaya Amerikan Başkanı Trump tarihi bir mekanda, Fransa'da, Versailles Sarayı'nda imzayı attı.
2: Tarihi imzalar böyle atıldı. Biri Versailles Sarayı'nda, diğeri Tahran'da.
3: Yes.
4: Bravo.
2: ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sürpriz bir kararla 14 maddelik mutabakat zaptını uzaktan elektronik ortamda imzaladı. Kritik metnin yüz yüze İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanması bekleniyordu. Ancak Türkiye saatiyle gece yarısı sürpriz görüntüler geldi. ABD Başkanı Trump imzayı atmadan önce bu kolay olmadı dedi.
3: This was not easy. I can tell you.
2: Trump'ın yanında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız First Lady hazır bulundu. İmza atılınca alkışladılar. İran'dansa daha sade bir görüntü geldi. Pezeşkian'ı imza atarken gösteren fotoğraflar yayınlandı. İran Cumhurbaşkanı'nın mutabakat metnini okunacak şekilde kameraya göstermesi dikkat çekti. Anlaşmanın imzalandığını resmen duyuransa yine arabulucu Pakistan oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif taraflara tek tek teşekkür ettikten sonra bir kez daha Türkiye liderliğini oynadığı vazgeçilmez rol ve paha biçilmez katkı için yürekten takdir ettiğini söyledi.
5: It is a great honor to have President Erdogan.
2: Anlaşma maddelerinin ise daha önce basına sızdığı gibi İran'ın galibiyetini doğrular nitelikte olduğu görüldü. Anlaşmanın oldukça ses getiren imzalama biçimi aynı zamanda akıllara tarihi Versay Anlaşması'nı getirdi. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ve ABD'nin galip pozisyonda olduğu anlaşmada Versay'da imzalanmıştı. Dahası dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson meşhur 14 maddelik barış planını da burada sunmuştu. İran basını imzalar uzaktan atıldığı için İsviçre'ye ayrıca yüz yüze bir imza töreninin yapılmayacağını duyurdu. Mutabakat zaptının bir nihai anlaşmaya dönüşmesi için şimdi tarafların teknik müzakere sürecini başlatması bekleniyor.
1: Evet, mutabakat zaptı imzalandı. Versailles Sarayı'nda Trump vardı. Pezeşkiyansa, İran Cumhurbaşkanı ise kendi ofisinde imzaladı. Peki, daha önce sızmıştı ama artık net olarak ortaya çıktı. Bu mutabakat zaptında yer alan 14 madde hangi başlıklardan oluşuyor? İşte detaylar haberimizde.
2: Bu tarihi bir belgedir. Bu güçlü İran'ın mesajıdır. Bu sözler İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a ait. ABD ile İran arasında uzaktan imzalanan tarihi mutabakat metni Pezeşkiyan tarafından yayımlandı. Mutabakat metni beklendiği gibi İran'ın galibiyetini ilan ediyor. Birinci madde İran'ın ilkesel olarak en çok önem verdiği madde. ABD, İran ve tarafların müttefikleri ifadesi kullanılıyor. Böylece İsrail vurgusu yapılıyor. Bu maddeye göre ABD ve İsrail Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak bitirildiğini ilan etti. Kritik noktaysa maddenin devamı. Buna göre ABD ve İsrail bundan sonra İran'a saldırmamayı, saldırma tehdidinde bulunmamayı, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü güvence altına almayı kabul etti. İran siyaseti için en kritik konu ABD ve İsrail'in bir daha saldırmama taahhüdünde bulunmasıydı. İkinci kritik madde ise ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmayacağını taahhüt ediyor. Üçüncü maddede nihai anlaşma için 60 günlük süre tanınıyor. Ancak bu süre uzatılabilir. Dördüncü maddeye göre 30 gün içinde Hürmüz açılacak. ABD Hürmüz ablukasını kaldıracak. İran çevresindeki ABD güçleri çekilecek. Beşinci madde ise Hürmüz'de İran'a statü tanımaya elverişli kritik ifadeler barındırıyor. Buna göre İran'la Umman Hürmüz'ün gelecekteki yönetimini görüşecek. İran Umman konusunda ısrar ediyordu. En kritik maddelerden biri ise altıncı madde. Trump inkar etmişti ama anlaşmada var. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri bölgesel ortaklarıyla birlikte İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar tutarında bir plan geliştirme sözü verdi. Devam eden maddede ABD, İran uyguladığı tüm yaptırımları kaldırdı. En önemlisi de petrol ticareti ve bankacılık üzerindeki yaptırımların kaldırılması oldu. Amerika Birleşik Devletleri bununla da kalmayıp İran'ın dondurulmuş varlıklarını tam kullanıma açmayı koşulsuz kabul etti. İran'sa nükleer silah geliştirmeyeceğini veya edinmeyeceğini teyit etti. Mevcut zenginleştirilmiş uranyumun büyük olasılıkla İran'da yok edilmesi için bir plan hazırlanacak. Ayrıca nihai anlaşmaya kadar ABD bölgeye ek asker konuşlandırmayacak. Mutabakat metni son maddedeki şu ifadeyle sona eriyor. Nihai anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacaktır.
1: 14 maddeden oluşan bu mutabakat zaptının imzalanmasından en çok kim memnun? Tabii ki İran, adeta zafer ilan ediyorlar. İkinci memnun olan kim? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, yani Trump. Adeta Vietnam gibi, Afganistan gibi eğer bir de kara harekatı başlatsaydı tam anlamıyla bataklığa saplanmış olacaktı. En başından fark etti yanlış yaptığını ama geri dönmek bayağı bir zor oldu. 4 ayı buldu. Peki memnuniyetsiz olan kim? İsrail. O kadar kızgınlar ki en büyük müttefikleri Amerika'nın başkanı Trump'ı hain ilan ediyorlar. İsrail basını üzerinden Trump bize ihanet etti başlıkları atıyorlar.
6: İsrail'in en büyük destekçisi olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la diplomatik çözüm ve anlaşma arayışına yönelmesi İsrail basınında sert tepkilere neden oldu. İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'te yayınlanan analizde Trump'ın son dönemdeki politikaları açık bir dille eleştirildi. Haberde Washington yönetiminin kritik bir dönemde İsrail'i yalnız bıraktığı savunuldu. Trump artık İsrail'in yanında değil denilen haberde Washington'un son hamlelerinin İsrail kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı. Trump'ın hamlesi İsrail basınında ihanet olarak yorumlandı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun önünde kritik kararlar bulunduğu belirtilirken İran karşısında geri adım atılmaması gerektiği savunuldu.
1: Bu savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'nın önemi daha da ortaya çıktı. Küresel ticaret adeta kilitlendi kaldı. Hatta Körfez ülkeleri için alt üst oldu diyebiliriz. En büyük zararı onlar gördü. Hem İran'dan misillemelerle maddi olarak savaşta zarar gördüler. Hem de ekonomik anlamda ticaretleri tam anlamıyla onları zarara soktu. Ve tabii ki bunu fırsat bilerek bu barış anlaşması ile birlikte mutabakat zaptının imzalanması ile birlikte hemen bir an evvel Hürmüz'e alternatif yollar geliştirmek için çalışmalara başladılar.
2: ABD ile İran ateşkes konusunda anlaşsa da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanları olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ticaret ve lojistik üzerindeki etkileri değerlendirildi. Bakanlar özellikle deniz yollarına bağımlılığı azaltacak alternatif ulaşım ağları üzerinde duruyor. Üye ülkeler arasındaki demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesi ve bölgesel lojistik entegrasyonun artırılması için yeni projeler masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca kara, hava ve deniz taşımacılığında sürekliliğin sağlanması, tedarik zincirlerinin olası krizlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlara göre son dönemde yaşanan gelişmeler Körfez ülkelerini alternatif ticaret koridorları ve demiryolu yatırımlarına daha fazla yöneltecek.
1: Tabii Körfez ülkeleri gibi en çok petrol piyasaları da etkilenmişti bu savaştan. Petrol son derece önemli dünya için. Rusya-Ukrayna savaşında da bu kez bir kez daha Rusya'nın kalbi Moskova vuruldu. Üstelik de bir petrol rafinerisi hedef alındı.
2: Savaşın gölgesi bir kez daha Moskova semalarına taşındı. Rus yetkililere göre Ukrayna'ya ait onlarca insansız hava aracı başkente yönelik geniş çaplı saldırı düzenledi. Hava savunma sistemleri birçok hedefi düşürse de bazı dronlar Moskova petrol rafinerisine ulaşmayı başardı. Saldırının ardından rafineri bölgesinde alevler yükselirken gökyüzünü yoğun duman kapladı. Bu aynı tesise kısa süre içinde düzenlenen ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırılar sadece rafineriyle sınırlı kalmadı. Moskova çevresindeki bölgelerde konutlar, sanayi tesisleri ve özel mülklerde de hasar meydana geldi. Enerji altyapısına yönelik ard arda gelen saldırılar Rusya'nın yakıt tedarik zincirinde baskıyı artırırken ülkenin benzin arzında yaşanan sıkıntıların derinleşebileceği değerlendiriliyor. Moskova yönetimi saldırıları püskürttüğünü açıklarken savaşın artık yalnızca cephede değil, kritik enerji ve lojistik merkezlerinde de tüm şiddetiyle sürdüğü görülüyor.
1: İsrail'in gündeminde ise bu savaşın dışında bir de birkaç gündür tank gündemi vardı. Neydi bu tank gündemi? Tankların içinde kadın ve erkek askerler savaş esnasında birlikte görev alabilecekler mi, alamayacaklar mı? Çünkü ultra ortodoks Yahudiler dinen buna karşı çıkıyorlardı ve İsrail ordusu geri adım attı.
2: İsrail ordusunda dikkat çeken bir karar verildi. Kadın ve erkek askerler artık aynı zırhlı araçta beraber görev yapamayacak. Kararı İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir açıkladı. Yeni uygulama zırhlı birliklerde yürütülen pilot program kapsamında hayata geçirilecek. Buna göre kadın ve erkek askerler aynı tanklara binecek. Kararın ardından gözler ultra ortodoks Yahudilere çevrildi. Çünkü karar Haredi olarak bilinen ultra ortodoks toplulukların tepkilerinin ardından geldi. 20'den fazla dini okulun lideri gençlerin zırhlı birliklerde görev yapmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı. İsrail ordusu ise kadın askerlerin zırhlı birliklerde daha fazla görev almasını hedefliyordu. Pilot programın başarılı olması halinde en az bir kadın tank bölüğünün kurulması planlanıyordu. İsrail'de kadın ve erkek askerler birçok askeri birimde birlikte görev yapıyor. Ancak ultra ortodoks kesim dini gerekçelerle bu uygulamaya karşı çıkıyor. Ülkede bir diğer tartışmada zorunlu askerlik konusunda yaşanıyor. İsrail Yüksek Mahkemesi geçen yıl Haredi erkeklerin askerlikten muaf tutulamayacağına hükmetmişti. Yaklaşık 80 bin Haredi erkeğin askere çağrılması gündeme gelmişti. Bu süreç hükümet içinde de krize neden oldu. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun koalisyonundaki Haredi partiler askerlik tartışmaları nedeniyle hükümete karşı tavır aldı. İsrail ordusunun tank mürettebatlarına ilişkin yeni kararı ülkedeki din, devlet ve askerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
1: İsrail denildiğinde aklımıza Yahudiler geliyor, Siyonistler geliyor, bir de evangelistler, yani Yahudilerin üstünlüğünü savunan Hristiyanlar. Evangelistler arasında en ünlü isimlerden bir tanesi de teknoloji şirketi Palantir'in kurucusu, daha önce Elon Musk'la beraber PayPal'ı da kuran isimlerden Peter Thiel. Ki enteresan işlere imza atıyor. Yakın zamanda Roma'da Vatikan'ın dibinde Deccal konuşması, konferansı vermişti. Bu kez de Peter Thiel'in öncülüğünde 222 kişilik bir gizli cemiyet listesi ortaya çıktı. İsviçreli bir aktivist bunu ortaya çıkardı. Belgelerde Amerikan Teknoloji Dergisi Wired dergisinde paylaşıldı. İşte o listede yer alan isimler ve bu örgütün faaliyetleri.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir Epstein skandalı patlak verdi. Listede ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Elon Musk'ın adı da var. Never to compete with Elon in anything, ABD'de Cumhuriyetçilere verdiği destekle bilinen milyarder Peter Thiel'in 2006'da kurduğu Dialog isimli gizli cemiyetin kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlar İsviçreli bir siber aktivist tarafından sızdırıldı. Belgelerde 222 cemiyet üyesinin adı geçiyor. Listede Jared Kushner ve Elon Musk'ın yanı sıra çok sayıda ilginç isim var. Onlardan bazıları ABD Hazine Bakanı Scott Bezen, satranç... satranç şampiyonu Garry Kasparov ve

0: ilişkiler kurulmasını amaçlayan bir online uygulamaya da sahip olduğu iddia ediliyor. Sızan belgelere göre cemiyet yalnızca davetle üye kabul ediyor ve yılda bir toplantı düzenliyor. Söz konusu 222 kişi ise cemiyetin 12-16 Ağustos'ta İrlanda'da yapılacak toplantısına katılacakların listesi. Adı geçen isimlerden henüz bir yalanlama gelmedi.
1: Sevgili seyirciler, Afrika'dan gelen uyarılar sertleşiyor. Uzmanlar eğer Ebola salgını önlenemezse dünya için çok tehlikeli bir hal alacağını söylüyor.
0: Doğu Afrika'da hızla yayılan Ebola salgını uluslararası sağlık kuruluşlarını alarma geçirdi. Uzmanlara göre virüs sağlık ekiplerinin müdahale hızından daha hızlı yayılıyor. Salgının merkezinde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusuyla komşu Uganda bulunuyor. Bu kez endişeye neden olan unsur Ebola'nın daha nadir görülen Bundibu götürü. Geçmiş salgınlarda kullanılan aşı ve tedaviler bu varyanta karşı etkili değil. Hastalara sadece belirtileri hafifletmeye yönelik destek sağlanabiliyor. Çatışmalar da salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Sağlık ekipleri birçok bölgeye ulaşamazken temaslı kişilerin takibi büyük ölçüde aksıyor. Yetkililer enfekte olduğu düşünülen ve nerede oldukları bilinmeyen 26 binden fazla kişinin bulunduğunu belirtiyor. Krizi derinleştiren bir diğer unsursa yanlış bilgiler. Bazı bölgelerde halkın sağlık ekiplerine güvenmediği, hatta tedavi merkezlerine yönelik saldırıların yaşandığı bildiriliyor. Uluslararası yardımların yetersiz kaldığını vurgulayan uzmanlar salgının küresel bir tehdide dönüşmemesi için acil finansman ve koordinasyon çağrısında bulunuyor.
1: Ermenistan'da muhalifler Paşinyan'a sözde hakaret etmek amacıyla Türk diyorlar. Paşinyan ise onlara bakın nasıl cevap veriyor.
0: Bana hakaret etmek için Türksün diyorlar ama ben hakaret olarak görmüyorum. Bu sözler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a ait. Paşinyan geçtiğimiz hafta ülkesindeki parlamento seçimlerinden zaferle çıkmıştı. Muhalefetle ilgili sözleri gündem oldu. Ermenistan Başbakanı muhalefetin sık sık kendisini Türksün sözüyle aşağılamaya çalıştığını söyledi.
2: Çok parti sevkadır ama.
3: Onlara şunu söylemek isterim. Bu sözle beni hiçbir şekilde incitemiyorsunuz. Çünkü ben bunu bir hakaret olarak görmüyorum.
0: Seçimde muhalefet lideri Paşinyan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirme adımlarını eleştirmiş. O bir Türk ifadelerini kullanmıştı. Muhalif kampanyaya cevap veren Paşinyan Türk adlandırmasıyla daha önce de çok kez karşılaştığını söyledi. Bana Türk demeleri çok sıradan bir şey. Çeşitli nedenlerden dolayı bu ifadeye oldukça sık maruz kalıyorum dedi. Paşinyan seçimleri Moskova'ya karşı ABD ve Avrupa kanadının destekçisi olarak kazanmıştı. Ermeni lider Türkiye ile normalleşme sürecini ilerletmeyi planlıyor.
1: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Bundan en fazla bugünlerde Fransa etkileniyor.
0: Dünya iklim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık dalgasının etkisi altında Fransa'da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 26 vilayette yüksek sıcaklık nedeniyle turuncu alarm ilan edildi. Meteoroloji yetkilileri öğleden sonra bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Bazı bölgelerde de orman yangını riski nedeniyle ek tedbirler alındı. Aşırı sıcaklar ulaşımı da vurdu. Ulusal Demiryolu Şirketi yüksek sıcaklık ve hava kalitesindeki düşüş nedeniyle 3 ana hatta toplam 71 tren seferini pazartesi gününe kadar iptal etti. Yetkililer özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istedi.

insanlığın farklı bir yüzünü gözler önüne seriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından yerinden edilmiş insanlar Güney Lübnan'daki evlerine geri dönüyor. Yolculuk bu kez kaçmak için değil, geri dönmek için. İnsan en çok ait olduğu yere yaklaştığında ağırlaşır. Çünkü her adım hatıralarla dolu bir kapıyı yeniden aralar. Bir yerde insanlar evlerine kavuşurken başka bir yerde hayat henüz bir başlangıç bile sunamıyor. Hindistan'ın Chennai kentinde evsiz çocuklar uyurken sabah koşusu yapan insanlar sokakları dolduruyor. Aynı şehir ama iki farklı gerçeklik. Birileri güne başlamak için koşarken birileri geceyi bitirecek bir yer bile bulamıyor. Hayatın dengesi her yerde aynı kurulmuyor. Kimi zaman adalet sadece uzaktan bakılan bir kavram olarak kalıyor. Vietnam'da polis operasyonunda ele geçirilen ve kurtarılan yaklaşık 400 kedi, bir hayvan kaçakçılığı çetesine karşı yürütülen soruşturmanın ardından güvenli alana alındı. İnsan sadece insanla değil, doğayla kurduğu bağla da sınanır. Bir canı korumak aslında dünyaya karşı verilen en sade ama en anlamlı mücadeledir. Dünya yalnızca insanın hikayesi değil ve her hayat korunmayı bekleyen bir emanet gibi duruyor. Bangladeş'in Kaptay Gölü üzerinde kurulan Üzen Pazar'da günlük hayat suyun üzerinde akmaya devam ediyor. Hayat en zor şartlarda bile kendi yolunu bulur. Toprak yoksa su olur, yol yoksa akıntı. İnsan yine üretir, yine yaşar. Coğrafya değişir, şartlar zorlaşır ama insanın yaşama isteği her zaman bir yol açar. Güney Afrika'nın Soweto kentinde 1976 öğrenci ayaklanmasının 50. yılı anısına yapılan bir duvar resmi tarihin izlerini bugüne taşıyor. Geçmiş sadece geride kalan bir zaman değildir. Bazı anlar yıllar geçse de duvarlara, sokaklara ve insanların hafızasına kazınır. İzlediğimiz karelerde dünyanın farklı köşelerinde insanların aynı duygularla sınandığını gördük. Ve her hikaye aslında tek başına değil, bir arada var olmanın ne kadar hayati olduğunu hatırlattı. Bugünün sözü bu ortak gerçeği sade ama güçlü bir şekilde dile getiriyor. Bir Çin atasözü: birlikte kaldırılan yük hafif olur. Birlikte kaldırılan yük hafif olur. Ve belki de insanın en büyük gücü yüklerini tek başına taşımak değil, paylaşarak hafifletebilmesidir. Ben Alper Altun.

0: 33 ise Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: İsrail basınında yer alan Türkiye'nin savaşın görünmeyen kazananlarından biri olduğu o analizi konuşuyorduk. Gülru Gezer ve Zeki Gümüş'le birlikte. Sayın Gümüş, sizi bölmek durumunda kalmıştım. Buyurun devam edelim.
2: Hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe'nin hocası. Bence burada en büyük kriterin yerli hoca olması benim için çok çok önemli. Öyle. Yani yabancı hocalara çok fazla prim verilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Benim de düşünce tarzım bu.
1: Peki, bir kısa bunu da buraya aktaralım. Olduk.
2: Yani şimdi oradaki İsrail'deki aslında yayınlanan o analizde görünmeyen kazananı değil aslında. Türkiye görünen kazananı. Bu açık ve net bir şekilde zaten Amerikan Başkanı da söylüyor bunu. İşte bölge ülkeleri de zaten bunu söylüyor ki Türkiye bölgede abilik ve liderlik pozisyonuyla da biliyorsunuz birçok şeyi domine etti ve buradaki şu anda bu anlaşmanın, yarın imzalanacak olan anlaşmanın en büyük mimarlarından bir tanesi Türkiye'dir. Bunu zaten herkes kabul ediyor ve artık bunu enine boyuna artık tartışıyoruz televizyonlarda falan, ama Türkiye'nin bu anlamdaki rolü çok çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye aynı zamanda bu krizlerden kendisine ders çıkaran, raporlar çıkaran önemli bir ülke. Yani bu kendisine çıkan ödevleri de yazıyor. Mesela 12 gün savaşında Milli İstihbarat Akademisi biliyorsunuz bir rapor yayınlamıştı Türkiye ile ilgili. Büyük bir ihtimalle şimdiki bu savaşta da aynı şekilde sonucunda bir rapor yayınlayacak. Türkiye dersine çalışıyor. Türkiye aynı zamanda işbirliğini yaparken göz hizasında yapmaya çalışıyor. Yani tepeden bakmıyor veyahut da mütecaviz bir tutumu izlemiyor. Her yere aynı şekilde ve uluslararası hukukla gidiyor. Onun da karşılığını alıyor bu şekilde. Onun için Türkiye'ye herkes güveniyor. Bakın bölge ülkeleri de güveniyor. Bu savaşın sonunda birçok paradigma değişecek ve Türkiye hakikaten İsrail'deki o analizcinin söylediği gibi daha güçlü bir şekilde bölgede lider bir konuma gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Gezer, İsrail basını Türkiye'nin 3 hedefi de başardığını yazıyor. Yani onu sorayım, Türkiye sizce bu süreçte Türkiye'nin elde ettiği en büyük kazanım ne oldu?
3: Türkiye'nin bir kere bölgede bir istikrar unsuru olduğu. Türkiye hani geçmişten bu yana bölgesinde ve ötesinde.
1: Peki bağlantımızda bir sorun yaşıyoruz sanırım.
3: Hocam, evet, sesim geliyor mu?
1: Evet, geliyor şu an, buyurun.
3: Tamam, belki mikrofona yanlışlıkla basmış olabilirim. Şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye esasında şimdi orada o üç hedef dediği arabuluculuk rolünü güçlendirdi. Türkiye aslında geçmişten bu yana bölgesinde ve ötesinde çıkan bir takım ihtilafların ya da çatışmaların sonlandırılmasına yönelik olarak zaman zaman arabuluculuk, zaman zaman kolaylaştırıcı rolü üstlendi. Bunu Ukrayna'da gördük, işte Afrika'daki belirli bölgelerde gördük, şu hali hazırda Orta Doğu coğrafyasında görüyoruz. Yani Türkiye o genel hani yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi, bakın bu şaşmaz. Yani bizim kendi içimizde güçlü olabilmemiz için dünyada da istikrarın, bölgemizde de istikrarın, barışın, refahın ve huzurun olması lazım. Terörle mücadele ve terörsüz Türkiye süreci bağlamında da burada İsrail hep bu süreci nasıl sabote edebilirim, ne yapabilirim, bunun arayışı içerisindeydi. Bu İran Savaşı'nı da bakın bir fırsat olarak kullanmaya çalıştı. Ama muvaffak olamadı. Burada yine Türkiye'nin devreye girmesiyle liderler düzeyinde yürütülen diplomasi ve temaslarla bunun da önü kesilmiş oldu. Ve tabii yani bölgesel istikrarsızlığın Türkiye'ye sıçramaması konusunda da önemli bir rol oynadı. Neticede baktığımız vakit burada Türkiye'ye yönelik 4 kere bir füze saldırısı girişimi gerçekleştirildi Burçak Hanım. Burada Türkiye başka türlü bir tepki de verebilirdi. Ama burada hep tansiyonun düşürülmesi, gerilimin tırmandırılması değil, sonuç odaklı bir şekilde hareket ederek nasıl yeniden işte barış masasına, müzakere masasına dönülür, bunun arayışına girdi. Tabii burada bir de yani sadece Orta Doğu coğrafyası olarak da değerlendirmemek lazım. Hı hı. Türkiye'nin bu tutumu aynı zamanda NATO müttefikleri tarafından da bence takdir gördü. Türkiye'nin yani burada neticede Türkiye NATO'ya güvenip başka bir hamlede de bulunabilirdi. Halbuki Türkiye yine sorumlu bir aktör olarak, sorumlu bir müttefik olarak aman tansiyon yükselmesin, mevzu daha farklı coğrafyalara yayılmasın anlayışıyla hareket etti. Ve burada izlediği soğukkanlı tutum sayesinde NATO müttefiklerinin de tabiatıyla takdirini aldı.
1: Hı hı. Sayın Gümüş, NATO başlığından devam edelim. Yani Türkiye'nin bu süreçte NATO içindeki stratejik önemi daha da artmıştır diyebilir miyiz?
2: Yani şöyle, zaten 7-8 Temmuz'da biliyorsunuz bir NATO zirvesi yapılacak Ankara'da. Burada bence Türkiye daha da güçlü bir şekilde NATO'nun en büyük aktörlerinden bir tanesi olarak daha da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada zaten hani NATO'nun hani en önemli aktörlerinden bir tanesi Türkiye. Yani bunu bütün NATO ülkeleri de kabul ediyor. Şimdi buradaki meselede yani 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesinde NATO'nun aslında geleceğinin nereye doğru ayrılacağını da aslında tartışılacak, bence konuşulacak. Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki problemler, ondan sonra gittikçe görüş ayrılıklarının derinleşmesi. Türkiye burada müthiş bir arabuluculuk yapıyor ve yapacaktır da bundan sonra bir süreç içerisinde. Avrupa güvenliğini biliyorsunuz NATO'ya teslim etmiş durumda. Belki de Türkiye'nin kapısını da çalacaklar. Hani NATO bizi koruyamıyor deyip NATO bundan sonraki süreçte belki daha da arka sıralara da geçecek olabilir. Türkiye'nin önemi burada daha da fazla kazanacak. Ne bunlar peki durup dururken olan şeyler mi? Hayır, tabii Türkiye sonuçta savunma sanayine yaptığı yatırımlarla, bölgedeki yapmış olduğu diplomasilerle ve buradaki işte hem İran Savaşı'nda olsun, biraz önce Gülür Hocam söyledi, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesinde çok ileriye bir yol kat etmesi, Türkiye'nin tabii ki gelecekte daha önemli noktalara gelmesi anlamında çok önemli adımlardı. Yani bunlar gerçekten büyük adımlar. Hani biz işin içinden geçtiğimiz için, tünelin biz de içindeyiz, biz fark etmiyoruz ama sonuç itibariyle Türkiye gerçekten uluslararası alanda çok iyi bir noktaya geldi. Yani İsrailli analist az bile yazmış, görünmeyen bile değil. Yani bayağı bir görünen bir aktör Türkiye ve önümüzdeki günlerde...
1: İsrail'den gelmesi şaşırtıcı mı?
2: Efendim?
1: İsrail'den gelmesi.
2: Tabii şaşırtıcı. Yani birisinin bunu görüp de yazması İsrail'den tabii ki önemlidir. Yani sonuçta onlar da görmüş demek ki. Hani ben her zaman söylüyorum, sadece İsrail değil. Yani işte Yunanistan'da. Bak Ermenistan mesela tam iyi bir noktaya geldi. Niye? Türkiye ile olan bir... Hani dün mesela Paşinyan ne diyordu? Bana Türk diyorlar dedi. Bu beni hiç rahatsız etmiyor. Türklerle işbirliği yaptığım için. Evet, yani sen 3-4 milyon nüfusuyla Ermenistan, Türkiye'ye olan işbirliğinden dolayı sen de kazanacaksın. Yunanistan, sen de orada şer ittifakı kuracağına İsrail'le şununla bununla, sen de Türkiye ile işbirliği yap. Yani bu anlamda işte komşularıyla olan veyahut da komşularıyla olmayan ilişkilerle Türkiye daha iyi noktaya doğru gidiyor. Niye? Çünkü Türkiye'nin uyguladığı diplomasi gerçekten hem dediğim gibi göz hizasında, eşit mesafede, uluslararası hukuka uygun, kazan kazan formülü ve bunları bir şekilde Türkiye ilişkilerinde yansıtıyor. Arabuluculuklarında yansıtıyor. Yani işte Ukrayna-Rusya savaşında iki tarafla görüşen yer Türkiye. Onun için bu anlamda Türkiye'nin rolünü biz burada sabaha kadar anlatsak aslında bir de görünmeyen yerler var, konuşulmayan yerler var. NATO'da da bence bu 7-8 Temmuz'daki Ankara zirvesi bence çok önemli bir nokta olacak. Bence NATO'nun tarihinde bir kırılma noktası olacak. Türkiye'nin daha önemli bir yere gelmesi, lider konuma gelmesi ve daha önemli noktaya gelmesi anlamında da bence önemli bir adım olacak diye düşünüyorum.
1: Sayın Gezer, sizinle tamamlayalım. Bir yandan da İsrail basınında Ankara'nın bölgenin güvenilir güvenlik tedarikçisi haline geldiği yorumları var. Buna da yorumunuzu almak isterim.
3: Tabii şimdi Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımlarına baktığımız vakit neticede bakın Burçak Hanım, Türkiye NATO standartlarında askeri mühimmat ve teçhizat üretiyor. Ve şimdi her ne kadar Avrupa Birliği işte bu Rum-Yunan ikilisi nedeniyle bizi belirli programlara almasa da biz yaptığımız ikili anlaşmalarla zaten Avrupa piyasalarında, yani hem AB üyesi ülkelerde hem de birçok NATO üyesi ülkede bulunuyoruz. Onların pazarlarında varız. Ve aslında düşündüğümüz vakit, yani bu işte Rum-Yunan ikilisinin tabii İsrail'den destek alarak bizi bloke etmesinin hiçbir kendilerine yönelik bir avantajı yok. Aksine az evvel Zeki Bey'in de bahsettiği gibi, yani Avrupa Atlantik ittifakındaki ilişkilerindeki o derin kırılmaların yaşandığı bir dönemde, hani Avrupa'nın birazcık aklı varsa Türkiye ile ben nasıl ilişkilerimi geliştirebilirim? Oluşabilecek önümüzdeki dönemdeki bir güvenlik ya da bir savunma şemsiyesine Türkiye'yi ben nasıl dahil edebilirim? Bunları düşünmesi lazım. Ve ses geliyor değil mi? Bir sorun yok.
1: Evet, sizi duyabiliyorum. Buyurun.
3: Tamam, evet. Yani netice itibariyle bunu işte o İsrail'li belirli analistler, sağduyulu olanlar, objektif bakabilenler meseleye çok net bir şekilde görüyorlar. Türkiye savunma sanayi alanında da güvenilir bir ortak olarak özellikle günümüz dünyasında ön plana çıkıyor. Şimdi İngiltere, Birleşik Krallık diyoruz değil mi? Güneşin batmadığı imparatorluk derdik bir dönem. Ordusunu bir stadyuma doldurun, stadyum dolmaz. Yani ellerindeki işte askeri ekipmanlar eski, bir belirli açılardan evet yenilemeye çalışıyorlar ama Türkiye hem hızlı bir şekilde hem de maalesef tabii terörden çeken bir ülke olduğumuz için son 40 yılda sahada test edilmiş silahlara sahip olduğu için bu konuda avantajlı bir durumda. Ve bakıyoruz şimdi artık Fransa'sından tutun da İtalya'sına,
1: peki,
3: İspanya, Portekiz, zaten hani ilişkilerimiz var. Birleşik Krallık'la da bu konuda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yani Türkiye bu noktada da vazgeçilmez.
4: Ekranda bir son dakika gelişmesi var. Önemli. Spor gündeminin manşetini belirledi şu saat itibariyle. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü bugün yeni teknik direktörünü, futbol direktörünü açıkladı. Gürkan Ak'la konuşacağız. NTV Spor Servisinden. Gürkan, hoş geldin.
5: Merhaba.
4: Sürpriz mi? Aykut Kocaman bekliyordu Fenerbahçe taraftarı. Uzun uzun Aykut Kocaman analizleri yapılmıştı. Ama bugün İsmail Kartal açıklandı. Ne oldu?
5: Sürpriz. Sürpriz olarak nitelendirebiliriz. Evet, doğru. Aykut Kocaman'la aslında Fenerbahçe'nin anlaşması bekleniyordu ama bazı konularda anlaşma sağlayamadılar diyelim. Şunu aktarmak lazım. Çok taze bir görüşme yapıldı. Dün gece Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal bir görüşme gerçekleştirdi. Zaten İsmail Kartal daha önceki dönemlerinde olduğu gibi Fenerbahçe'yi çalıştırmaya yönelik herhangi bir talebinin olmadığını, her zaman göreve hazır olduğunu aktardı Sayın Başkan'a. Ve görüşme de çok uzun sürmedi. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin bugün itibariyle bir yıllığına teknik direktörü oldu.
4: O zaman şunun altını çizelim. Aykut Kocaman'la görüşülürken bir B planı olarak İsmail Kartal tutulmuyordu yani.
5: Akıllarda vardı aslında.
4: Arka planda ama görüşme yapılmış mıydı?
5: Hayır, görüşme yapılmadı. Görüşme yapılmadı. Yani eş zamanlı yapılan bir görüşmenin olmadığını aktarmış olalım. Ama Aziz Başkan'ın her zaman aklında İsmail Kartal ismi olmuştur. Geçtiğimiz dönemlerde de başkanlık dönemlerinde İsmail Kartal'ın ne kadar önemli bir figür olduğunu hep vurguladı Aziz Yıldırım. Kürsüye çıkmıştı. Bu ekranlara gelen görüntüde de zaten İsmail Kartal kürsüde bir veda konuşması yapıyor geçtiğimiz dönemlerden.
4: Doğru.
5: Onun öncesinde de yine Başkan Aziz Yıldırım'ın da kendisiyle ilgili çok övgü dolu sözleri vardı. Fenerbahçe için birçok badire atlattığını, saldırıya uğradığını, Fenerbahçe'den asla görevden kaçmadığını vurgulayan ifadeleri vardı. Ve bugün de yine kendisine güvenmeyi tercih etti. Dördüncü kez gelecek İsmail Kartal göreve ki 2024 seçimini hatırlarlar. Aziz Yıldırım'ın yarıştığı bir seçimde Jose Mourinho dönemi başlamıştı. Sonrasında yine aslında İsmail Kartal acaba gelir mi Fenerbahçe'ye soru işaretleri vardı. Yine hazırdı aslında. Fakat Domenico Tedesco'ya teslim edilmişti takım. O dönemde çok uzun sürmedi ve Zeki Murat Göl'e gemiyi limana yanaştırmıştı.
4: Doğru.
5: Sonrasında geldiğimiz noktada da evet, Aykut Kocaman ismi çok daha ön plandaydı. Aslında Sayın Başkan'ın Hatta ve hatta az önce yine açıklandı, futbol direktörü Oğuz Çetin oldu. Oğuz Çetin'in de önceliği aslında Aykut Kocaman'dı. Zaten hem çok yakın arkadaşı, çok iyi tanıyor, futbol felsefesine hakim, benzer görüşteler. Ama işte bazen olmuyor. Aykut Kocaman yakın dönemde verdiği birkaç röportajında çok yıprandığını da ifade etmişti. Sonrasında İbre İsmail Kartal'a döndü ve gelinen noktada da artık bir yıllığına Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe'nin futboluna yön vermeye çalışacak.
4: İsmail Kartal tabii Oğuz Çetin'le birlikte de oynadı. Yani aslında hepsi aynı dönem futbolcuları. Şimdi teknik direktör oldu. Fenerbahçe taraftarının damağında da aslında hoş bir tat bırakmıştı. Kesinlikle. İsmail Kartal. Yani baktığımızda dördüncü defa geliyor. Şöyle bir hatıraları geriye dönersek, işte bir şampiyonluğa giderken o kurşunlama olayı var. Ondan sonra takım dağılmıştı. Sonrasında 99 puanında ikincilik geldi ki
5: 23-24 sezonu.
4: 23-24 sezonu iyi de bir futbol ortaya koyuyordu Fenerbahçe futbol takımı İsmail Kartal yönetiminde. Şimdiki hedef ne olacak?
5: Direkt olarak şampiyonluk. Başka bir hedef yazılmış değil kağıda. Hem Sayın Başkan Aziz Yıldırım, hem yönetim kurulu, hem de İsmail Kartal Fenerbahçe'nin eski günlerine, başarılı günlerine dönebilmek açısından şampiyonluğun olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorlar. Aslında bu yönde de çalışmaların olduğunu da aktarmış olalım.
4: Gürkan, peki şu, yani Aziz Yıldırım'ın bir önceki kongrede, yarıştığı kongrede şöyle bir ifadesi vardı. Bu da çok önüne gelecektir. Mourinho'yu önerirken artık camia evlatlarıyla bu iş olmaz, büyük isimlerle Fenerbahçe'ye yol yürümeli demişti. Şimdi Sayın Başkan'ın tercihlerine bakıyoruz. Önce Aykut Kocaman'da olmayınca İsmail Kartal'a döndü. Bu bakış açısı değişimini nasıl yorumlarsın?
5: Aziz Yıldırım aslında hep ifade eder, dünle bugünü birbirine benzetemezsiniz, kıyaslayamazsınız diye. Bence fikri değişti. Jose Mourinho tecrübesi bence sadece mevcut yönetime değil, o dönemin mevcut yönetimine değil, camiadaki figürlere de bir fikir verdi. Ve en büyük parametrenin ben önümüzdeki sezon bir seçimin daha olmasına bağlıyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu bir yıllık süre içerisinde uzun süreli bir kontrat yapıp dünya cünlü bir teknik adama çok yüklü miktarda paralar vermektense, camiayı tanıyan, ligi tanıyan ve aynı zamanda gerektiğinde yollar ayrılabilecekken çok fazla talepte bulunmayacak bir isme yönelmesi daha mantıklıydı. Aziz Başkan'ın düşüncesi de bu. O eski ruhu geriye getirmeye çalışıyorlar. Temelinde yatan konu bu. Futbol direktörlüğüne Oğuz Çetin'in getirilmesinin, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin sebebi de bu. Aynı zamanda Vedat Muriç transferinin de tamamlandığını aktarmış olalım. Yani kısa süre içerisinde resmi imzalar da atılacak. O eski Fenerbahçe ruhunu getirip Fenerbahçe'yi başarıya taşıyabileceklerini düşünüyor Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu.
4: Dediğin gibi ya, bir sene için gelmiş bir yönetim. Çünkü önümüzdeki sene olağan kongre var. Bu olağanüstü kongreydi. Bu nedenle belki uzun süreli planlamadan daha çok ligi bilen, takımı bilen, kulübü çok iyi bilen bir isimle yol yürümek istedi Aziz Yıldırım ve ekibi. O isim de İsmail Kartal oldu. Transferler tabii çok konuşuluyor. Sayın Başkan 20'sine 21'ine hazır olacak transferler demişti. Birkaç gün kaldı. Muriç haberini sen verdin. Birazdan önümüzdeki saatlerde ya da günlerde açıklanacaktır. Başka isim var mı konuşulan?
5: İsim var. Açıkça şunu ifade etmek lazım. Evet, başkanın öyle bir söylemi oldu ama gelinen noktada Dünya Kupası'nın devam ediyor oluşu, oyuncuların pazarlık konusunda çok yüksek taleplerde bulunmasına sebep oluyor. Aynı zamanda turnuvanın beklemesini isteyen temsilciler de var. Doğru. Oyuncuları için daha iyi kontratlar bulabileceğini düşündükleri için. Bu biraz transferi yavaşlatıyor. Sadece Fenerbahçe'de değil, tüm dünyada böyle. Ama yönetimin çalışması var. Kesin bir sol stoper alınacak. Kesin bir sağ kanat alınacak. Bir santrfor, dediğim gibi Vedat Muriç'le tamamlandı diyebiliriz artık ona. Bir santrfor da alınacak ki Girassi ismi ön planda. Bugün temsilcisiyle bir görüşme yapılacak Girassi'nin. Onun da beklentileri biraz yüksek aşamada. Bir de şu bilgiyi de verelim. Normalde bir serbest kalma maddesi var Girassi'nin Dortmund'da. Ama bu maddenin tüm kulüpler için geçerli olmadığını aktaralım. Dünyanın büyük kulüpleri için geçerli bu. Oyuncu tarafı böyle bir madde koydurmuş. Fenerbahçe'de benzer bonservis bedellerini, yaklaşık 40 milyon, 35 milyon euro civarına bu transferi çekebilirse bitirecek. Oyuncu gelmeye hazır. Bu konuda herhangi bir problem yok. Ama Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun alternatifleri de çokça var. Şunun garantisini veriyorlar, en azından benim yaptığım görüşmelerde, Fenerbahçe'ye yakışacak kadro kurulacak. İsmail Kartal'a, teknik direktörü, o zaman ismini telaffuz etmiyorlardı elbette ama, güçlü bir kadro verilecek. Fenerbahçe'nin özüne dönmesi için buna da ihtiyaç var. Düşüncesi hakim yönetim kurulunda.
4: Peki nasıl bir Fenerbahçe izleyecek taraftar önümüzdeki sene? İsmail Kartal gerçeği yaptıkları ya da oynattığı futbolu, oynatacağı futbola da referans olarak alınabilir. Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz?
5: Az önce altını çizmiştin. 23-24 sezonu 99 puan. Hücum futbolu oynamıştı Fenerbahçe. Hem Sayın Aziz Yıldırım'ın düşüncesi bu yönde, hem Oğuz Çetin'in düşüncesi bu yönde. Oyunu hızlı oynayan ve sonuca hızlı giden bir takım yaratma düşüncesi var Fenerbahçe'de. Oyalanan ve zaman kaybeden, işte yan pasları tercih eden bir takımdansa direkt hücumu tercih eden bir Fenerbahçe hayali var. İsmail Kartal'ın felsefesi de buna uygun. 99 puan toplanan sezonda benzer bir oyun oynanmıştı. Kadroya yapılacak takviyeler de bu yönde yapılacak zaten. Hem ön alanda hızlı, hem merkezde fazla oyalanmadan hızlıca topu ayağından çıkarabilecek bir pas organizasyonu, hem de kanatların takviyeleriyle birlikte ben bol gollü bir sezon geçireceğini tahmin ediyorum Fenerbahçe'nin, çünkü tamamen hücum odaklı olacak.
4: Peki transfer isteyecek midir sence? Şöyle bir oynattığı oyuna baktığında Fenerbahçe listesine yazılan oyuncuları şöyle gözden geçirdiğinde takviye isteyecek midir?
5: İsmail Kartal hiçbir döneminde ben şu oyuncu istiyorum diye talepte bulunmadı. Hı hı. Yine isim vererek talepte bulunmayacaktır. Belki mevki belirterek eksikleri belirleyebilir. Bunu Sayın Başkan'dan isteyebilir. Ancak şunu unutmayalım. Fenerbahçe'nin kadrosu çok kalabalık. Kiralıktan Doğru. dönen birçok isim var. Yani ismini belki unutmaya yaklaştığımız Sofyan Amrabat bile Fenerbahçe'nin oyuncusu. Hı hı. Dün İngiltere karşısında izlediğimiz Dominic Livakovic bile. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
6: The following program is in Turkish.
0: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم. رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol verendir. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük lütuf budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üçütse Türk Radyosu'nda Berbön Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma Sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, 33Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Thomas Town Camii din görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki programımızda Kizbura Türk İslam Cemiyeti Camii din görevlisi Sabri Sağlam hocamızın Aşure günü konulu sohbetini dinleyeceğiz. Kıymetli hocam, Avustralya'ya hoş geldiniz. Buyurunuz.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena. İnneke entel cevvadul kerim. Ve afu anna ya kerim. Ve afu anna ya rahim. وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمْكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُودِ عِنْدَ اللّٰهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ Tevbe suresi 36. ayet-i kerimeden okuduğum yerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Malumunuz Hicri 1448. yıla girmiş bulunmaktayız. Manevi bir iklim olarak Rabbimiz inşallah bizlere, ümmeti Muhammed'e bu yeni hicri yılımızı idrak edebilmeyi nasip-i müessel eylesin. Okuduğum ayet-i kerime Allah'ın ayların sayısını 12 olarak bildirdiği, bunlardan 4'ünün haram olarak bildirildiğidir. Haram aylar İslamiyet öncesi ve sonraki devirlerde hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan kameri aylar olarak bu zaman dilimleri nitelendirilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sırasında Mina'da irad ettiği hutbede şöyle buyuruyor. İşte zaman hakikaten Allah-u Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumu gibi bir devre girdi. Yıl 12 aydır, bunlardan 4'ü haram aylardır. Bu aylar hangileridir? Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. İslamiyet öncesi dönemde bu aylara gelindiğinde hürmeten savaş yapılmaz, kan dökülmez ve bir barış iklimi oluşturulmak istenirmiş. Buna binaen İslamiyet zamanında Allah-u Teala bu haram ayları yine hürmet edilmesi gerektiğini bizlere bildiriyor. Peygamber Efendimiz de bu ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğunu bizlere haber veriyor. Muharrem Hicri takvimde yılın ilk ayıdır. Muharrem ayı Şehrullah olarak nitelendirilir. Muharrem, haram kökü kelimesi haram kökünden türemiş olan, manası haram kılınan, yasaklanan, saygı duyulan ve kutsal olan, hürmete layık olan şeklinde ifade edebiliriz. Bu yıl Muharrem ayı ve yeni hicri yılın başlangıcı 16 Haziran Salı günü itibariyle Allah'ın izniyle başlamış oldu. Rabbimiz yeni hicri yılı Muharrem ayını bizler için ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için hayırlara vesile kılsın. Muharrem ayının 10. gününe Arapçada 10 anlamına gelen aşur, aşara kelimesi Muharrem'in 10 için özel bir anlam olarak kullanılır ve bizler bunu aşure günü olarak ifade ederiz. 25 Haziran Perşembe günü de aşure gününe denk gelmektedir. Aşure günü Muharrem ayının 10. günü olarak kutlanan, idrak edilen müstesna bir zaman dilimidir. Bu aya verilen önem günümüze kadar birçok tarihi olayla da şekillenmiştir. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi dolayısıyla da önemli bir yere sahiptir. Hazreti Hüseyin deyince Hazreti Hüseyin ile Hazreti Hasan arasında zuhur eden bir eğitim ve öğretim metodu olan bir kıssa aklıma gelir. Onu da Hazreti Hüseyin'in bir hatırası olarak aklımıza kalması için paylaşmak istiyorum. Bir gün Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru dediği torunları bir pınarın başına gidiyorlar. Orada abdest alacakları sıra bir adam orada abdest alıyor. Abdest alırken sırasını karıştırıyor o adam. Yıkanacak uzuvlarını tam yıkamıyor. Bunu gören Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin diyorlar ki bu adama bunu öğretelim ama nasıl öğreteceğiz? Bizden büyük belki bizi dinlemeyebilir. Belki de gururuna kabul ettiremeyebilir. Ve aralarında şöyle bir karara varıyorlar. Önce Hazreti Hasan abdestini alacak ve Hazreti Hüseyin onu takip edecek. Daha sonra Hazreti Hüseyin abdest alacak ve Hazreti Hasan'a diyecek ki sen de beni takip et. Acaba abdestimi doğru alıyor muyum? Bu adam da onların durumunu görüp nasıl abdest aldıklarını aralarında izleyip doğrusunu öğrenecekti. Bu kanaatteydiler. Başladılar. Hazreti Hasan abdestini aldı güzelce. Hazreti Hüseyin dedi ki evet şu sırayla doğru yaptın. Bu sefer Hazreti Hüseyin abdestini almaya koyuldu. Hazreti Hasan ona gerekli olan uzuvlarını yıkamasını, sırasını vesaire tarif ederek abdestlerini tamamladılar. Bunu gören oradaki adam ibretle baktı ve dedi ki ha ben yanlış alıyormuşum abdestimi. Bu gençlerden en güzel metotla öğrenmiş oldum. Bizlere bir edep abidesi, bir önder olarak aklımızda kalacak Peygamber Efendimizin kıssalarından paylaşmayı sizinle uygun gördüm. Hazreti Hüseyin dedik Kerbela olayına, Kerbela'da şehit edilmesi dolayısıyla bu Muharrem ayı, bu Aşura günü de önemli. Hicri yılbaşı ay takvimine göre 12 ay 355 günden müteşekkildir. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicreti baz alınarak sıfır tarihi o gün kabul edilerek oluşturulmuştur. Hicret çok önemli bir yer kaplar Müslümanlar açısından. Çünkü zor durumlardan, işkence, baskı altındaki hayat şartlarından artık Allah'ın izniyle İslam'ı yaşamak için bir hareketti bu. Ve bu hareket Allah'ın izniyle çok güzel işlere vesile oldu. İslam'ın yayılmasına Allah'ın izniyle fırsat buldu. Bu nedenle hicreti bir miat kabul ederek Hazreti Ömer devrinde ay takvimi, ay hareketleri esas alınarak Hicri takvim oluşturulmuştur. Hicri yılbaşı da bu nedenle bizler için çok önemli bir yer tutmaktadır. Aşura günü Muharrem ayının 10. günü. Bilindiği üzere Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde orada yaşayan Yahudiler oruçlu idiler. Bunun nedenini Hazreti Musa ile İsrail oğullarının Firavun'un zulmünden Aşura günü kurtuldukları için Hazreti Musa'nın o gün oruç tuttuğunu ve Yahudilerin de buna binaen ona hürmeten şükür olarak bu oruçları tuta geldiklerini söylediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Musa'ya sizden daha yakınım, daha layığım deyip o gün oruç tutmuş ve Müslümanlara da o günde oruç tutmalarını söylemiştir. O günün orucu Peygamber Efendimizin eşinden Hafsa annemiz şöyle rivayet ediyor bizlere. Dört şey var ki Resulullah yaşadığı müddetçe hiç bırakmadı o şeyleri. Dört şey var ki Allah Resulü onu hayatı boyunca, yaşamı müddetince hiç bırakmadı. Birincisi Aşura orucu. Aşura orucu Muharrem'in 10. gününde tutulan Aşura orucu. İkincisi Zilhicce ayının 10 gün orucu. Üçüncüsü her aydan 3 gün Aşura orucu. İkincisi Zilhicce ayının 10 gün orucu. Üçüncüsü her aydan 3 gün

ve kıldığı iki rekat namazı hayat boyunca hiç bırakmadı diye bizlere naklediyor. Yine Ahmet bin Hanbel bir hadis-i şerif bizlere rivayet ediyor, naklediyor. Aşura günü oruç tutunuz. Ancak Yahudilerden farklı olarak bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte tutmamızı, yani Muharrem ayının 9 ve 10. günü veyahut da 10 ve 11. günlerini oruçlu geçirmemizi bizlere tavsiye etmiştir. Aşura günü meydana gelen bazı olaylar vardır. Bu olaylar İslam tarihinde, İslam öncesi dönemlerde kaynaklarda önemli yer bulmuş. Bizlerin de Aşura gününün önemini anlaması için paylaşmamız yerinde olan hadiseler diyelim. Bunlardan birincisi, Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Aşura günü mucize vermiş ve denizi yararak Firavun'u ve ordusunu Allah'ın izniyle sulara gömdüğü Aşura günü meydana gelen olaylardan olarak rivayet ediliyor. Yine Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nın üzerine Aşura günü demirlenmiştir şeklinde kaynaklarda yer geçmektedir. Yine Hazreti Yunus'un balığın karnından Aşura günü kurtulduğu, Hazreti Adem'in tevbesinin o gün kabul edildiği, Hazreti Yusuf'un kuyudan Aşura günü kurtulduğu, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e o gün doğduğu, Hazreti Eyüp'ün hastalığından Allah'ın izniyle o gün şifa bulduğu rivayetleri vardır. Bu nedenle Aşura günü bizler için, geçmiş kavimler için pek çok öneme haizdir. Bir kaynakta denk geldiğim, Aşura günü yapılan aşure tatlısı olarak bildiğimiz, bizlerin kültürel olarak nasiplendiği diyelim, yemeğin tarihçesiyle adeta bir yazı okumuştum. Bu yazıda Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi Dağı'nın üzerine demirleniyor. Geminin içindekiler ellerine geçen malzemelerle birlikte bakliyat olsun, tatlı olsun karıştırarak bir aş ortaya koyuyorlar. Bu aşada aşura dedikleri veyahut da ona benzer bir yiyecek olarak bu şekilde bir yiyecek aş yaptıkları. Bizler de buna binaen günümüze kadar kültürel olarak bu aya münhasır aşura tatlısı yapıp komşularımızla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle bir hediyeleşme, bir ziyaretleşmede ikram olarak sunuyoruz. Bunu da burada inşallah bahsetmiş olalım. Yine Aşura günü gerçekleşen Elim Kerbela olayı, Aşura gününün manevi berraklığının üzerinde üzücü bir Kerbela karanlığının teessüfü bulunmaktadır. Tarihin belirli kesiminde meydana gelen ve bizleri derinden etkileyen bu olay hakkında iyi düşünmek, aklı selim ile düşünmek ve gerekli dersleri çıkarmak biz Müslümanların boynunun borcudur adeta. Müslümanlara düşen görev, bu tür müessif olayların tekrarlanmasını önleyecek bir bilinç, şuur ve anlayışa sahip olarak birliğimizi, beraberliğimizi, Müslüman kardeşliğimizi zedeleyecek herhangi bir oluşuma, olaya fırsat vermemek için gayret göstermek bizlerin boynunun borcu. Aşura gününün önemli hatıralar olarak zihnimizde bulunmalı. Yüce Rabbimiz bizlerin bu tür müessif olaylarla karşılaşmaması için, bizlerin birliğinin, beraberliğinin daim ve kaim olması için, huzurumuzun tesis edilmesi için Kur'an-ı Kerim'de adeta şifreler niteliğinde ayet-i kerimeler barındırmaktadır. Âl-i İmrân suresi 103. ayet-i kerimede

0: Yüce Rabbimiz وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz buyurarak bizlerin Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılmasını Müslümanlar olarak bu çerçevede, bu şuurda hareket etmemizi bizlere emretmektedir. Yine Müslümanların gücünün, kuvvetinin yek vücut olmasının işareti olan bizlerin birliğini, beraberliğini tesis etmemize olanak sağlayacak. Bunu aklımızdan çıkarmamamızı bizlere adeta şifreleyecek şu ayet-i kerimeyi de hatırlatmak istiyorum. Enfal suresinde Rabbimiz ve اَطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ buyurarak Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, çekişmeyin. Sonra zayıflarsınız da gücünüz elden gider, sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyurarak bizlerin müminler olarak, Müslümanlar olarak tefrikaya düşecek, birbirimizden ayrıştıracak herhangi bir tartışmaya, oluşmaya fırsat vermemesini Rabbimiz bizlerden istiyor. Yoksa diyor zayıflarsınız, gücünüz elden gider. Birliği, beraberliği sağlayamazsak gücümüzü kaybederiz. Nasıl bir kişi yumruğunu sıktığında onun elini açmak o kadar zorsa, bir parmağı açtığında artık gücünün bir kısmını kaybeder. Diğer parmağını açtığında gücünün çoğunu kaybeder ve bu şekilde tamamen gücünü, kuvvetini yitirir. İşte bu nedenle bizlerde yek vücut, tek vücut olmak için birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Ki zayıflamayalım, müminler, Müslümanlar zayıflarsa bunu fırsat bilen zalimler, bunu fırsat bilen tefrikacılar bizlerin bu zayıflığından istifade edip Müslümanlara zulmedebiliyor, Müslümanlara zarar verebiliyor. O nedenle yek vücut ve tek vücut olmalıyız. Sonuç olarak hicretle şekillenen, miat kabul edilen hicri takvimin bu ilk senesinde, hicri 1448. yılında kendimize şöyle bir düşünce, bir metot yapalım. Yeni bir sayfa açıldı. 1448. yılda hicri yeni bir sayfa açtığımızı düşünelim. Günahlardan tevbeye, hatalarımız için istiğfar etmeye bir fırsat zamanı bilelim. Bir daha o hatalarımıza dönmemek üzere bu yıl için Allah'ın izniyle karar verelim. Kendimize bir hicret seçelim. Nasıl bir hicret? Peygamber Efendimiz ve güzide ashabı İslam'ı yaşamak için nasıl mekan değişikliği yapmışlarsa, bizler de İslam'ı anlamak için, yaşamak için kendimize bir hicret oluşturalım. Bu hicret ilme bir yolculuk olabilir. İlim talep etmek için bir karar verme, bir vakit ayırma hicreti olabilir. Kur'an okumak için her gün düzenli, belirli bir disiplinle bu hazırlığa bir hicret olmalı. Namazları vaktinde kılmaya, vaktimiz el verdiğince mescitte cemaatle kılmaya bir hicret edelim, bir niyet edelim. Sohbet ve muhabbetle vaktimizi tanzim etmeye niyet ve gayret edelim. Bizlerin muhabbetten, sohbetten mahrum kalması büyük bir eksiklik olarak nitelenir. Çünkü muhabbetsiz kalp, sohbetten uzak kalp kendi kendine körelir. Bununla ilgili bir mısra hatırıma geldi. Sizinle paylaşmak isterim. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Şair öyle söylüyor. Yani bir sohbette bulunduğumuzda bir ayet-i kerime olsun, bir hadis-i şerif olsun, Allah'ın izniyle paylaştığımızda kalplerimizde var olan iman ateşi Allah'ın izniyle daha da alevlenecektir ve Rabbimize olan bağlılığımız daha da artacaktır Allah'ın izniyle. Sohbet ve muhabbetten mahrum kalmamalıyız. Sıkıntılarımızı münasip bir lisan ile kavga etmeden, çekişmeden, tatlı dille, sohbetimin başında anlattığım gibi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in abdest dersi verdiği gibi adeta birbirimize o şekilde kırmadan, incitmeden muhabbetimizi, sohbetimizi sürdürmeliyiz. Ve Allah'ın izniyle İslam'ın huzurunu kendimizden başlayarak çevremizi aksettirmeliyiz Allah'ın izniyle. Bu niyetle bu hicret planlarını yapıp bu yeni yılı 1448. Hicri yılı Allah'ın izniyle Rabbimizin razı olduğu bir yıl olmasını niyaz ederek bu şekilde dualarla yeni yılı değerlendirmeyi Rabbimiz bizlere, ümmeti Muhammed'e, mazlum coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimize nasip eylesin. Vaazımı Müslüman kardeşlerimizin sıkıntıda olan, derdi olan, tasası olan, hastası olan, dua bekleyen kardeşlerimize bir dua niteliğinde, bir şifa duası niteliğinde şu ayet-i kerimelerle ve hadis-i şerifle Allah'ın izniyle bitirmek istiyorum. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin buyurarak Rabbimiz bizlerin müminler olarak kardeş olmasını, kardeş kalmasını, hatta bu nedenle kardeş kalmamızdan dolayı Allah'a karşı gelmekten de sakının ve merhamete erişin buyurulmakta. Peygamber Efendimiz la tebagadu ve la tahasadu ve la tedaberu ve la taqata'u ve kunu ibadallahi ihvana. Birbirinize kin tutmayın, haset etmeyin, sırt dönmeyin ve ilginizi kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Mucibince bizlerin Rabbim birliğini, beraberliğini daim eylesin. Tefrikalardan, aramızda oluşacak nifaktan, şikaktan Rabbimiz muhafaza eylesin. Bu yeni hicri yılımızı hayırlı mübarek eylesin. Dua bekleyen hasta kardeşlerimize Rabbimizden acil şifalar niyaz ediyoruz. Maddi manevi her ne hastalığı var ise hasta olanların maddi manevi Rabbimiz şifalarını ihsan eylesin. Dertlerine derman ihsan eylesin. Rabbimiz bu sene borçlu olan, ödeme zorluğu çeken kardeşlerimize en kolay şekilde ödeme kolaylığı nasip eylesin. Rabbimiz maddi manevi ferahlıklar, refahlıklar bizlere nasip eylesin. Bu dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler, nimetler ihsan eylesin. Rabbimiz Muharrem ayımızı, Hicri yılbaşımızı, Aşura günümüzü hayırlı, mübarek ve bereketli eylesin. Ümmeti Muhammed'e, İslam coğrafyasına huzur, saadet ve afiyetlere erişme vesilesi kılsın inşallah. Bu niyetlerle ve dualarla vaazımı bitirmek istiyorum. Rabbimiz cumamızı mübarek eylesin. Camide saf hizasında omuz omuza durduğumuz gibi bizleri kalbende, manende huzurlu ve bir arada eylesin. Nasıl aynı kubbe altında bir araya gelmişsek Rabbimiz cennetine hepimizi birlikte dahil eylesin. Cehennem azabından ve kabir azabından bizleri muhafaza eylesin. Rabbimiz evladımızla, ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla sıhhatli, bereketli, saadetli, huzurlu bir yeni hicri yıl eylesin bizler için. Müslümanlara şuur, bilinç ve afiyetler versin Rabbimiz. Günahlarımızı affeylesin, tevbelerimizi kabul eylesin. Kendisine layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem layık bir ümmet, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan, anlayan ve onunla amel eden salih müminlerden eylesin bizleri. Amin. Ya mu'in ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların lütfu, şerlerin def'u ref'i, günahlarımızın affı, ümmeti Muhammed'in sıhhatü selametine vesile olması için günümüzün, cumamızın, yeni hicri yılımızın hayırlı, bereketli olması için, Allah rızası için El-Fatiha.
1: Melbourne Diyanet Cuma saati devam ediyor.
2: İlmihal vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır? Gusül, cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmü kirlilik hallerinden kurtulmak için yapılması gereken dini temizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de eğer cünüp iseniz iyice temizlenin, yıkanın buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir. Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, buruna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefilere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması halinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır. Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır. Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar. Vücudunda bir necaset, maddi kirlilik var ise onu temizler. Avret yerlerini yıkar. Sağ eli ile 3 defa ağzına su vererek iyice çalkalar. Daha sonra 3 defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar. Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu? Abdeste ve gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek sünnettir. Bu bakımdan niyet etmeden ve besmele çekmeden alınan abdest ve gusül geçerlidir. Ancak abdest ve gusülden önce besmele ve niyetin unutulması o sünnet sevabından mahrum olunmasına neden olur. Şafii mezhebine göre abdest ve gusülde niyet farz iken gusle başlarken besmele çekmek ise sünnettir.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnne allazina amanu ve haceru ve cahadu bi emvalihim ve enfusihim fi sabilillahi vellezina aawaw ve nasaru ulaike ba'duhum awliya'u ba'd. Sadakallahul azim. Ve qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: El muslimu men salima el muslimuna min lisanihi ve yedihi vel muhaciru men hacara ma nehallahu anh. Sadaka Rasulullah. Hicri yeni yıla girerken muhterem Müslümanlar, İslam'ın ilk yıllarında müminler, Mekkeli müşriklerin günden güne artan eza ve cefasına, işkence ve boykotuna maruz kalmışlardır. Müslümanlar yaşadıkları bütün zorluklara rağmen imanlarından asla taviz vermemişlerdir. Nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı güzin Cenab-ı Hakk'ın emriyle Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdir. İşte bu yıl daha sonra hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Aziz müminler, hicret yalnızca bir yerden başka bir yere göç etmek değildir. Hicret, Allah ve Resulünün rızasını her şeyden üstün tutma idealidir. Hakka yönelmenin ve hakikate sımsıkı bağlanmanın gayretidir. Nefsin gayrimeşru istek ve arzularından, şeytanın bitmek bilmeyen vesveselerinden uzaklaşıp salih ameller ve güzel ahlakla dolu bir ömür geçirme azmidir. Hicret, hata ve günahlardan tövbe edip Yüce Rabbimizin engin rahmet ve mağfiretine sığınma çabasıdır. Haramlardan helallere, kötülüklerden iyiliklere doğru adım atma kararlılığıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Kıymetli Müslümanlar, her birimizin gerçekleştireceği bir hicreti mutlaka vardır. Yeter ki hatalarımızı fark edip yanlışlarımızla yüzleşelim. Kendimizle barışık olalım, fıtratımızın sesine kulak verelim, yaratılış gayemizi hatırımızdan çıkarmayalım. Aziz Müslümanlar, Müslümanlara düşen hicri yeni yılda hicretin anlam ve önemini yeniden kavramaları, içinde bulundukları dönemi doğru okumaları, hayatlarının muhasebesini yaparak geleceğe yön vermeleri olmalıdır. İslam kardeşini esas almaları, birbirlerine kenetlenmeleri, maddi ve manevi imkanlarını birbirleriyle paylaşmaları olmalıdır. Bu vesileyle salı günü idrak ettiğimiz hicri yeni yılımızın mazlumların yüzlerinin gülmesine, insanlığın huzura ermesine, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hutbemizi şu ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz. İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.